0: Nasılsınız hanımefendi? İyi de şu an.
1: Well, what can I ask for you?